0: mı? Davr Bank'tan rasmi daromadsız 300 milyon som geçen mikro kredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr Bank'ning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

Kitabam radiostansa sizdir. Namazı çirin saçıyor atken vaftın kari jatkar. Şahla Ahmet ve Dana Dana. Kitabam radiosu 98 salıqına hitlaş devam etmaqta. Umar Bey Sultan Muradov siz bilen birge. 10.30'ge yaklaşmaqta paytaxtımızı saat millere. Yolda hareketlenip ketiyor atken. Haydoşlarge ah yol tılap kalemiz. Kardayım yollaringiz ravan bolsun. Hiç kim hesaplaringizini büzmesin. Hümetli haydoşlar. Eğer hazır siz kanda da bir... Nemetsizlik boledin. Naprijonni sözünü Özbekçe'ye tercih makledigen borsay. Kanda boledin. Bana şokan kullas. Siz çündüğünüz kutu oğrumu. Tarayın halette. Uzun yüzüne hazır. His kılıyatken borsayengiz kereyin hazır. Anaga sadak kalgan halette. Uşa maşhur life hakkını yana bir bari istedemen. Yerkelerini boş koyamız. Amelge anşinin. Hürmetli haydoğuçlar. Ha bu iş beredi. 100% iş beredi. Birinci bölü yerkelerini boş koyamız. Ve kollarını yana boş koyamız. Ana indi. Koşlarını birbirinden uzaklaştıramız. Yani... Qoshlaringizni ham bo'sh qo'ying, hurmatli do'stlar, hurmatli haydovchilar. Xoh u ayol kishi bo'lsin, xoh u erkak kishi bo'lsin. Qoshlarimizni bo'sh qo'yamiz, yelkalarini bo'shashtiramiz, radio ovozini baland qilib yo'llarimizda davom etamiz. Xo'p, ish berdimmi? Ish bergan bo'lsa bitta plus yozib qo'yasiz bizning chatimizga, elektron pochta belgisi salom ketafam. Mana shu mashqni takror-takror davom ettirib turish kerak. Qoshlarni bo'sh qo'ysangiz, bo'ldi, yo'lingizni xotirjam, komfort davom etasiz. Qanday avtomobilingizda yurishingizdan qat'iy nazar, mana shu narsani qayta-qayta har 5 daqiqada takrorlab turish bu albatta sizning asab tolalaringiz uchun juda ham ish beradi. Xo'p, demak, xabarlar bor. Assalomu alaykum KTFM, sizning efiringizga omad. Moskvada tinglayapmiz, salomlar deb xabar yubormoqdilar. Moskvadan bizga salomlar kelmoqda. Moskvadagilarga ham hamma-hammaga salomlar. Sobir Mirza Hamidov yozmoqdilar. Efir zo'r ketyapti. Yo'q, rostdanmi? Xursand bo'ldim. Damasda mazza qilib yuradigan havo bo'lyapti. A, Damasda yuradiganlarga omad deb mana hozir Sobir aka o'zlari bilan birgalikda Damas haydovchilariga salom yo'llamoqdilar. Damasdagilarga salyut. Shumaxirni shogirdlari hisoblanishadi. Ko'chada Damas ko'rdingizmi? Bo'ldi. Bilavering, albatta ular endi hamma ham emas, hamma ham emas. Ayniqsa kelesdagilar unchalik yomon haydashmaydi, yaxshi haydashadi. Xaz, xazil. Demak, ob-havo haqida to'xtalib o'tdilar. Bugun 27-avgust, qanday ob-havo kuzatiladi? Keling to'xtalib o'tamiz. Avgust kuni O'zbekiston bo'ylab havo birozgina bulutli bo'ladi, lekin hech qanday syurprizlarsiz, ya'ni yog'ingarchilik kutilmaydi. O'zgidromet ma'lumotlariga ko'ra, kunduzi harorat hududlarga qarab 32-40 darajagacha, kechasi esa 16-23 daraja atrofida bo'ladi. Janubda harorat 40 darajagacha ko'tariladi, ya'ni Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo birozgina bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja, kunduzi esa 35-40 daraja bo'ladi. Va bundan tashqari Toshkent, Sirdaryo, Jizzax va Samarqand viloyatlarida harorat kechasi 16-21 daraja, kunduzi esa 32-37 darajani tashkil etadi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida ham yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 16-21 daraja, kunduzi esa 32-37 daraja bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida esa 38 darajagacha issiq bo'lishi kutilmoqda. Toshkentda 35-37 daraja bo'ladi, lekin sezyapsizmi, hurmatli do'stlar, havo ancha tashlagan, ya'ni qaysi ma'noda kechasi shamollar, mayin, salqin havolar esmoqda va bu esa o'z-o'zidan kechqurun sovuq derazani ochib yotgandim, bir soat 3-4larda muzdek shamol bo'ldi va ustimga ko'rpani yopib olishga majbur bo'ldim. Bu esa kuz kelayotgandan dalolat.

Amacım diye Ceren Saşıyatken Taran'ı gelsin. Ümide Han. Acayip Taran, acayip yönelik. Onu elitör. 27. Ağustos anası. Hit Lunch Destroz yönelikinde devam etmekte. 88-114-9080 yok ki elektron poçta bilgisi salam Hit FM sözlerine Telegram Messenger'in kadro satırge kretseniz bizim chatimiz ekranın yüzünde namoyan bo'ladi ve aynen bana şu chatge özünüzge kızık bo'lgan mavzularda iştirak edip haberlerini yazıp kaldırsangiz bo'ladi ve bundan taşkarı bizden online tinglash imkoniyati ham mavjud. İstergen browserge kiresiz hitfm.uz sözlerini kretseniz bizim rasmi saytımız ekranın yüzünde namoyan bo'ladi. Eğer siz Android foydalanuvchisi bo'lsangiz bemalol Play Market orqali bizim rasmi ilovamizdan o'zingizda mobil qurilmangizga yuklab olib mazza qilib 24/7 formatida tinglashingiz mumkin. hitfm.uz biz ijtimoiy tarmoqlarda ham mavjudmiz do'stlar. Instagramga kiring, yumshoq talaffuz qiladigan H bilan yozing va aynan bizning radioimiz nomini keltiring hitfm.uz va bizning Instagramdagi profilimiz ham ekraningizda namoyon bo'ladi. Obuna bo'ling, storieslarni faollik bilan kuzating va o'zingiz ham stories joylab bizni belgilab qo'yishingiz mumkin. Postlarga, reelslarga like va o'z izohlaringizni yozib qoldirishni unutmang. Darvoqa 2 kun avval aynan bizning Instagramdagi sahifamizga yangi video joylangan. Hozir trenddagi tarona qaysi savoliga aynan o'sha yerda javob berilgan. Bemalol kirib ko'rishingiz mumkin. hitfm.uz obuna bo'ling. Demak, jonli efir esa davom etadi. Tinglovchilarimizdan xabarlar bor. Assalomu alaykum. Angrendan Zuhriddinman. Sizlarni Davron aka bilan Damaschilar eshityapmiz deb xabar qoldirgan ekanlar. Sog' va omon bo'ling Damaschilarga ham salomlar. Assalomu alaykum. Qadirdon hitfm. Sizlarni tinglab ishni boshlab oldim. Varshavadan alangali salom. Sho'x qo'shiqlar uchun kattakon rahmat. Elektrik Bekdan bu xabar yetib keldi.

0: Kanada guruhlarına çakacağı keyfiyat o yüzden koşullarımdan bağışlamakta. Demek devam etmemiz dostlar. 88 Brizantör 90-80. Ho, basın almalı ki mümareke. Biroziz yerikmezden efirlerini alıp bari yapsız mı? Yo, rahmet. Oziz şey, yakışımsız. Birozumuz yerikmeyem ben. Çünkü sizde kandırdan dinleyiciler var. Bu sağlıktan daim etin için zahra. Men ertelepten bir aşkınanı generalni, yani uborka hili yapman. Yani uyunu tazeleş işler bilen avar heykeller. Mümareke, pay to exit digen koşuna koyup benim iltimaz deyip yazgen heykeller. Hareket kılamız. Kim tomandan icra etilgen adı bu? Seva Rahman bir pasta yaz ham tüge yaptı. Umar cideyem tez ot yaptı. İlahım hammamız sağ bolilik. Bu yıl yaz isimde kaladı. Kop joylarga dam olishga bordik. Yillik arzuyum maşinanı hocayna malı berdiler. Hocayna ve ilahım daima sağ bolsalar. Şunaqa da şaraitler bergen. Rahmat kettakon. Yakşayan barlar diye. Ana Sevarahan özlerini turmuş ortaklarga cideyem çırali bir tileklerine ve yakşı bir minnadarlik hatlarını yubarmaktılar. Sevarahan sağ bolman bolin. Bu yil yoz sizga mana shunaqa zo'r narsadan olib kelgan bo'lsa, kuz ham xuddi shunaqa kelsin. Nargizaxon yozyaptilar, efir zo'r bo'lyapti, rahmat Umarbek. Playlistga alohida respekt, sizni uyda tushlikka free pishirib eshityapman. Boshqa tinglovchilarimiz-chi? Aynan tushlikka tayyorgarlik jarayonlari qanday ketmoqda ularda? Yozib qoldirarsiz. Elektron pochta belgisi salom ketafam. Tohir aka esa hozir video xabar yuborganlar, kamida salom yo'lladilar va ular hozir Germaniyaning katta trassalaridan birida katta yuk mashinasida ketafam radiosini tinglamoqdilar. Tohir aka, sog' va omon bo'ling. Omad yor bo'lsin. Assalomu alaykum. Men sizlarni va yaqinlarimni kelayotgan bayram bilan tabriklayman. Beltepadan eshityapmiz deya. Bu xabarning egasi Donoxon hisoblanadilar. Beltepaliklarga ham salomlar. Beltepa yaqin hududlar. Men istiqomat qiladigan joyga qo'shni ekamiz 15 dekam. Bizda esa qo'ng'iroq bor 9222 raqam egasi. Ularning qo'ng'iroqlariga javob beraman. Har holda Music Battle loyihasini boshlaganmiz. Assalomu alaykum. Alo. Ah, voy. Ana endi qo'ng'iroqqa javob beradilar. Alo, assalomu alaykum.
1: Alo. Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Xayrli kun, yaxshimisiz?
1: Rahmat, yaxshi.
0: Kayfiyatlaringiz yaxshimi?
1: Yaxshi, rahmat.
0: Ismingiz?
1: Donoxon.
0: O, Donoxon. Hozirgina sizning xabaringizni o'qigan edim. Xursandman.
1: Xayrli.
0: Donoxon nimalar bilan bandsiz ayni fursat?
1: Uyda bolalar bilan radio eshitib o'tiribman.
0: Mhm. Juda ham yaxshi.
1: Farzandim bilan birgalikda.
0: Xursandmiz. Donoxon, bugun Music Battle'da qaysi tarona berishni istaysiz?
1: Rayhon No Stress
0: degan shular. Rayhon No Stress. Yaxshi hamki hali boya bir qo'yayman dedim, shu taronani yaxshi ham joylamagan ekanmiz. Rahmat Donoxon. Bo'ldi, albatta. Taklifni inobatga olamiz. Minnatdormiz, sog' va omon bo'ling. Bizni tinglashda davom eting. Demak, birinchi tanlov Rayhon, o'zbek estradasining latofatli ijodkori No Stress. Ana endi keyingi tanlov kim tomonidan bo'ladi va kimga qaratilgan bo'ladi? Xo'p, Donoxon bilan suhbatni yakunlaymiz. 88-114-9080 4717 raqam egasi bizga sim qoqdilar. Alo. Xayrli kun.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Kayfiyatlar yaxshimi?
1: Rahmat.
0: Ismingiz? Yo, rahmat. Bizda hammasi a'lo darajada. Tanishamiz, ismingiz?
1: Malohat.
0: Malohatxon. Ishdamisiz deyman yoki uyda?
1: Yo, ishdaman.
0: Ha, bilinyapti. Jiddiyroq ohangda gaplashayotganligingizdan. Malohatxon, kasbingiz nima? Sir bo'lmasa?
1: Oshpaz.
0: Oshpazlik. Oh, juda ham yaxshi. Tashkilotda oshpazlik qilasiz va siz tayyorlagan taomlarni xodimlar mazza qilib paqqos tushirishadi.
1: Shunaqa.
0: Bugun menyuda qanday taomlar bor?
1: Osh.
0: Ko'tarma bosh, payshanbaga mos bo'lgan taomlardan biri. Xursandmiz va qo'shiq tanloviga o'tadigan bo'lsak, demak, Rayhon No Stress musiqiy tanlovini biroz avval Donoxon amalga oshirdilar. Ana endi navbat sizga.
1: Man Umida
0: Mirhamidovani. Mhm. Osh
1: Atirgul.
0: Umida Mirhamidova Oq Atirgullar juda ham chiroyli tarona. Bo'ldi, qabul qildik. Rahmat, bizni tinglashda davom eting. Birozdan so'ng qaysi taronaga birinchilardan bo'lib 3ta ovoz to'planilsa, mana shu qo'shiqni siz bilan birgalikda eshitamiz. Hozir esa biz Ravshan Sobirov va Kamila ijrosidagi Baxtli bo'l taronasiga murojaat qilib turaylik. 98.

0: Hit FM. Sözlen FM 98.
1: Şişeden çıktı cin, dedi ki bırak kendini, şu başına buyruk

0: Ayşe Kulur'dan sonrası yomhır bızını derizabızını çırtadı soya bağlarını tutuşki macbur etadı kalplarımızga sakinlik ulaşadı kuz yakın yomhır yakın kitabım radyo stansası onda su selfie time assalamu aleyküm akadab yazarları Muzaffar aleyküm assalam hayli geç bakudu şu haber 19 Nisan abonentadan hem bizge çetip gelgen kengi nomi Sofi video shaklida ekan.
1: Assalomu alaykum, Amalin aka. Muzika ketadi-yu. Sosakun chenarsa hammaga salom.
2: Shundan bo'lsa bo'ladi, men
1: rasmiyatdamiz, xudoga shukr.
0: Minnatdorligimiz bo'lsin. Kelasi safar iltimoslardan video olayotgan vaqtingiz. Radio prioritetni ovozini pasaytirasiz, chunki u aynan sizning tovushingizdan ancha baland. Gaplaringiz, bizga murojaatingiz yaxshi eshitilmayapti, eshitildi. Muzaffardan. Selfie, kanal çekilişim.
3: Selamünaleyküm. Kuz kanalıdan bir tanesiyim. Hem de geçerli
0: geç. Muzaffar. Kokça Mescid etrafında hareketlenip gitmektedir. Radyoları su 98'e mekhir bulan ulengen bu zor. Holmurat sizin haberiniz var ve onlar hem avtobus kabinasından bizge müracaat kılmaktedir.
4: Selamünaleyküm. İTF'im. Dinleyicilere al-alim aki
0: Olum ben
4: Halk hizmetini işlerini tüketip geldi
0: Herseler kun kahramanları bizden Avtobus haydovchilarimiz hammalar olqış Bu zeymez Neçi yüz odamlarını manzillerine yetkazıp, her bekette tohtap, yana bu yerde koplap avtomaşinler içinde bu kat avtobusunu boşqarış, bir neşe tınımsız soatlap oturuş, hullas ular rosa ham, künnin kahramanlardan yana birlerim. Hamma avtobus haydovchilariga ketafoyim, mehrli salamlar yollaydı ve boringizga kattakon rahmat. Qadrli avtobus haydovchilarimiz. Xo'p, Shomahmud aka, uyga qaytmoqdaman. Yangi Toshmi yodashmasam, yoki Toshmi 2. Salomlar bo'lsin, mana bizning radio turmoqimiz Toshmi atroflarida ham jarang berayapti. Assalomu alaykum, alalim, yaxshimisiz? Ijodlar bilan charchamayapsizmi? Italiya, Sitsiliya oralidan. Vau, oral haqiqatan ham chumolish maydoni, ya'ni ki plyaj. Bu yerda esa hamma maza qilinmoqlayapti, chumilmoqda va bu borada esa bizga xabarni jo'natgan kim? Alimov. Rahmat. Assalomu alaykum. Angrenda tinglamoqdamiz deya kim bu nomani yo'llaganlar? Bobom Murod. Angrenga ham bizdan mana kechki qarshilar bo'lsin. Tanlov uchun rahmat. Rahmatullah, sizni ovozli xabaringizni ochamiz. Sofi, qani ko'raylik-chi.
5: Assalomu alaykum. Okay, chanchamayapsizmi? Okay, men yangi olgan labonda mana juft halolim bilan, qizim Sofiya bilan Nazarbekda eshitib ketamiz, okay, mazza qilib. Давайте
0: charchame. Yep, qo'l. Minnatdorligimiz bo'lsin. Jindek vaqt o'tib yana jonli efirga qaytamiz. Sizning selfilaringiz bizni radiodan joylashi mumkin. 88 1 4 80 80 jo'nating. Oshon palasi bizni qayerda eshityapsiz?

0: Biz de radyoda soğadık yine buradan 53 dakika oldu. Sizin soğadlarınız ne çöğü? 88 Brizondur 90-80 Telegram tramağımız ekelgen en ahirge Selfie Time. Biz selfie'ler. Assalamu alaikum alalim. Yaşımızsız. Hayırlı ki 300 bilen birge efirlerine mazza kılıp dinle mahtamız. Tengri sizge duayımı gidik. Madad kar bolsun diye yüksek hurmat bilen Nazım Ahan. Kette kette kette rahmat. Hamidullah. Bizge video yoluna gelirler. Hayırlılar açılık çıkalım. Piramid Tower. Mana shu atroflarda harakatlanib ketayotgan Hamidullaga bizni tirmoqimizdan albatta kechki samimiyatga boy bo'lgan salomlar. Rahmat. Islom, assalomu alaykum. Alim janoblari, yaxshimisiz? Rosa hamsizmisiz deya men ham rasmimni yuboriblar, adashmasam. Bu fotoga biz o'tgan kuni Abduhayol bilan birga tushgan edik. Va shunda ham bu menman. Rasvam sekin yoyilishni boshlabdi-da. Vaholanki Abduhayot so'z bergandilar. Bu o'zim uchun faqat o'zimni telefonimda qoladi deya. Xo'p, Bilolbek, assalomu alaykum, alaykum, xayrli kech, yaxshimisiz? Zo'r. Boshlab oldingizmi efirlarni? Yaxshi, albatta. Muhammad Yasin bilan, vau, ko'p to'klarni ko'tarib olib, bizning radio stansiyamizga maxsus fotoni yo'llagan Muhammad Yasinga bizdan kechki salom. Bekzod, sizdan video ochamiz, vaqtlarimiz ozgina kamroq.
1: Assalomu alaykum, alaykum, aka, charchamayapsizmi?
0: Rahmat.
1: Tanish.
0: Ha.
1: Binolar deydi-ku.
0: Bu bizning radio stansiyamiz, FM High Town. Biz bilgan, biz tanigan, biz gapirayotgan ko'chalar. Rahmat Bekzod. Assalomu alaykum, alaykum, aka, yaxshimisiz? Bugun maza qilib sevimli xolichonimni mehmonga kelishganlar bilan birgalikda hozir eshitmoqdamiz. Vau, sevimli xolichoningizga bizni radioda mana qarsaklar va albatta oqshomingiz ularni davrasida yoqimli kechsin. Shukrulloh, videongizni oshga shayman. Qani, hozir.
2: Xayrli oqshom, analim aka, qalaysiz? Sumisiz? Drive show deylani hint lanchga omadib yo'llashgani vabshe zo'r chiqdi. Lekin hint lanchlarni Al-Alimga omad deb yozib ketishgani vabshe tarifga tilojiz. Endi Al-Alimdan estafeta tayoqchasi sizga berilyapti, navbat sizga, okey? Okey, bosing yozini.
0: Rahmat, shunda ham radio stansiyaga kelsam, yozib qolishga hamkasblarim Al-Alimga omad deyam. Sevindi, bu mehrli e'tiborasini olgandi. Agar bu jarayonni ko'rmoqchi bo'lsangiz, unda Instagramimga tashlab yuborasiz. Men uni storiyaga joylab qo'yganman. Al-Alim Usmon deb qidirasiz. Al-chiziqcha pastida Alim, yana chiziqcha pastida Usmon. Al-Alim Usmon Instagram tarmog'ini toping, akkauntga kiring va storiyani tomosha qiling. O'zingiz hammasidan xabardor bo'lasiz. Jamshiddan video bor, tezlashishimiz kerak, chunki yangi soat o'ta yaqin bizga. Oldinda esa taronamizni poylamoqda.
3: Assalomu alaykum, QTFM.
0: Va alaykum assalom.
3: Assalomu alaykum, butun O'zbekiston. Bayramingiz muborak bo'lsin. Buxoro kafesidan chiqib mana QTFM eshitib o'tiribmiz.
0: Minnatdorman. Xursand bo'ldik bizning radio stansiyaga yaqin tutganligingizdan, ko'nglingizdan. Sizni muxlisiz akam Alim bilan uchrashdim. Juda ham xursandman deb xursandchiligimni bo'lishgan edim. Yo'q, ammo hammasi joyida. Men sizni tinglovchingizman.

Drive Show. Dusan Badan Jumagacha. Soat 7'de. Azamat va Kunduzxon bilan. Tongni birga qarshi olamiz. FM 98'de.